Havada yer beni bu der. Suda yer beni soyit. Koni de dur darım. Klausi gilut mi deyem. Yer atmıştan ağlama. Müzik kemen gibi sağdan.